Şaşırdık mı? Hayır. Kaçırdık mı? Keyif sizi düşürdük mü? Zayıf. Hayır mı lan ne iş? Yine sövüş sayış. Biz ne köleyiz ne reis. Size